0: Radio Orient.
1: Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildi zalim gece.

0: Alo.
1: Bir şey söyle.
0: Bir şey sormak istemiyorum.
1: Peki o zaman.
2: Ne haber efendim? Ne bitmesi, ne gitmesi.